Sağlak solu sulanık, bollak kına algıs tak solak tanık. Bollak kına kuyar kutuluk taktın kemnek sivir kerdi. Bollak kına hoy hi, hey hi, hoy hoy. Acip kan diyem diyeğini yuhuk bollan op tanırdım. Ondan yuhuk bollan Kırdan turbu, kırdan bak, tuvalan turbu, doydu var. Aniye silbe, çörüye bir töktür ben. Eten yok bollakına tayan bu yalak, bulaya olurum kulları ben. Hey,